hari umunywanyi yabajije nti ni iyihe korale yaririmbye iyo ndirimbo? Ni korale y'abatabazi ku rutonde rwabo rwa mbere hariya mu Gafumbe yeti kumvumu. Nimabaye ni muri Mima, nizira yuko abantu bari muri Mema ino korale bo babayizi cyane hariya muri misiyoni y'imabaye. Ariko kandi abantu nka iriya imurambya indirimbo nawe imunezere ndazi yuko asanzwe ari ku kivi.